Khan. Young Murder, I'm a Don. Shadi Kap parayı havadan. Gel kaç benimle buradan. O deli gacı, yok bunun ilacı. O başımın tacı, yaktım içtim ağacı. Çok çektik duman.